0: Sanırım medikül rekabı kez oluyoruz yani. Ben
1: diyorum.
0: Metro BLS 37 Echo.
1: BLS 3.
0: Metro, you chose available left assist only.
1: BLS 3 available left assist only. Break BLS 29 for Metro. Confirm response.